0: Shirai FM 104.5. Emu yedin.
1: Bemu bemu bemu bemu bemu bemu bemu bemu bemu.
0: In Shirai FM 104.5. Emu yedin.